0: Gözlerin silah, gülüşün kurşun, seni son görüşümdeki son tutuşum. Kalmadım etelim, yok kuruşum, sen ıslandın son yağmurdu.
1: Geri gelmiyor mutluluk alanın ahını, kimselere sormadım.